Muhtaram muhlis, tinglayotganingiz Avaz Tojik radio kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Bizdan yiroqlashmang. Dasturimizni adabiyot va san'at sahifasi bilan davom ettiramiz. Bu galgi eshitirishimizda iste'dodli ijodkor Abdulvohid Almatov hayoti va ijodiga to'xtalib o'tishni lozim topdik. Abdulvohid Almatov 1974-yilning bahorida Rudaki rayonining Rangon qishlog'ida tug'ilgan. O'rta maktabni tamomlagach, Tojikiston jismoniy tarbiya oliygohida ta'lim olgan. Ijodkorning bahorning birinchi kuni, Qora tulpor kabi she'riy to'plamlari nashr etilgan. Hozir ijodkorning qalamiga mansub Tilanchi nomli hikoyasini e'tiboringizga havola etamiz. Qurbonay momo og'zidan jini kelib qarqar edi. Yurtga isnod keltirding, ulusni bulg'ading, barokatni o'g'irding. Qarg'ish bilan bo'lib yoniga kelib qolgan nogiron odamni sezmay qoldi. Uni ko'rdi-yu, cho'chib tushdi. Ko'ksiga tuflay-tuflay, "Kel o'g'lim, qarib o'pkamni yorayizding, ovoz chiqarib kelsang bo'lmaydimi?" Kampir to'satdan paydo bo'lgan odamning kimligi bilan qiziqmadi ham. O'tirishga joy ko'rsatib, ro'paradagi hovli sohibasini qarg'ishda davom etdi. Yer yutkur manjalaqi, qishloqni oldi kelinchagi edi. Tog'ni ursa talqon qiladigan eri bor edi. Rossiya degan bola chiqdi-yu, buning eri ham ishlab kelish uchun o'sha yoqlarga ketdi. Ketdi-yu, mana 9 yilning yuzi bo'ldi, hamon daragi yo'q. Qizi 11 yoshga. Gumon qolgan o'g'li 9 ga kirdi. Sut sotib ro'zg'orini eplab yurgan edi. Shaharlik soqolli oliftani topib olibdi. Ana, u mashina o'shaniki, vaqtin-vaqtin kelib turadi. Bu so'zlarni eshitgan musofirning qo'llari titrab, ustma-ust mingashib turgan qo'ltiq tayoqlarini shaqillatardi. Uning ko'zlari bejoy edi. Buni ko'rgan momo, nomusli, oriyatli yigit ekansan, bolam. Nima ham derdik? Zamoni emas. Zamoni bo'lganda bu behayoni erkaklarga o'zim bosh bo'lib uloq torttirib o'ldirardim, dedi. Nogiron musofirning aytishiga qaraganda, Tatarlar masjidida ishlagan paytda imomi hadya qilgan bo'ynida osig'lib Qur'on kitobchasi. Ustidagi eski tuski kiyimlari va ikki qo'ltiq tayog'idan boshqa hech vaqosi yo'q. Musofirga qishloq chetidagi qarovsiz uydan joy berishdi. Notanish joyda bir amallab tongga yetib olgan kelgindi, ertalab momo ko'rsatgan uy yonida paydo bo'ldi. Hovli atrofidagi devorlar bahor yomg'iridan ancha yemirilgan. Uyning ikki shverini qaysi o'jar shamol uchirgan chog'i. Uy go'ya sohibsizdek ko'rinadi. Avvaliga uy bekasi hayron bo'ldi. Ust boshiga qarab, tilanch shekilli deb o'yladi. Qarshisida bir oyog'i yo'q, yuzi ajin, go'yo dunyodagi barcha azobni o'zi tanho chekkandek, yuzida tiriklikdan norozilik ifodasi bor. Bir qarashda muruvvat kutgandek va yana qandaydir g'alati nigoh ila tikilib turardi. Bitta non olib chiqqan ayol nonni unga tutqazdi-yu, iziga qaytdi. Qancha turganini uy egasi o'zi ham bilmaydi. Ertasiga yana o'sha simtur darvoza yonida hozirlandi. Uy egasi bu safar qand qurs va yarimta non solingan yelim xaltachani unga tutqazdi. Ro'zg'or yumushi bilan bo'lib, ancha vaqtdan so'ng musofir odamning haliyam joyida turganini ko'rdi. Ayol Bu odamning qandaydir yomon fikri bor bo'xshaydi, deya xayolidan o'tkazdi. Kutilmagan mehmon oldiga kelib, nima deyarni bilmay, "Tilanchi aka, iltimos keting. Bu uyda erkak kishi yo'q. Qishloqchilik. Qo'ni-qo'shni ko'rsa nima deb o'ylashadi?" dedi. Tilanchining mungli nigohi yana nimadir tama qilayotgandek edi.
Üydəgi ayalının qızı və oğlu çıxıb gəldi. İki balasını bağırıqa basqan ayalının öpkəsi tolub getdi. Otan bolganıda şüncə gəb sözgə qalmagan bolardik. Mana, bunga oxşaş təyin yox qədalar ham üstümüzdən külməs edi. Başımızda şu körgülük ham bar ekan deyə ezilib yığlardı. Kelgindi adam üç ayaqlab tez-tez yürüb getdi. Öşa vaqiyadan son musafir qışlaqda tilənçi namını aldı. Özüge tegişli üydə tünəb, kündüzü hər yer, hər yerdə yürərdi. Qurbanay mama körsətkən xoğluqə deyərli hər günü kelərdi. Ayalının oğlu qax qasada avqat, bəzən nan alıb çıxardı. Bala tilənçigə əncə örgənib qalgan, körməsə sürüşdürərdi ham. Ayal isə tünləri uyu eşigini tənbələb, yanıqə tayaq alıb xafsırab çıxardı. Qışlaq ahli uşa xavlu yanıda şəhərlik alıbdanın məşinəsini körsə, özlərikə sökünədi. Tilənçi isə taqatsızlanıb, canı barıçə körməslikkə hərəkət qılır idi. Bir günü bala tilənçigə keçqurum toğulgan günü ekanını və nəmə soğuğa qılışını soradı.